0: Bueno, por ahí andan diciendo que hay una palabra rara que tiene que ver con un señor. Que un señor anda diciendo la palabra que se supone que si tú la dices, se te va todos los males.
1: Oye, elegante.
0: Llegó el señor. Con dos meses, ¿no?
1: A ver, él lo va a ver, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu tucu pacata, tucu t